Trident ben sotiren, Allatus ne ben yota babab ne vrepta mu mizek elbef masne shos en yotet o waben Romeos Maximus unatu sit martyros ne khalon teshit ne begoret o wabab Moshe ben Niskam presbyteros ne ben yota va Daniel pegumenes ben yota va Esezerus be presbyteros en ben yota va va khumfat o krusus bef matetis Ne benyota va sheno te parsh ve lisoy sabef matitis. Ve ben baba kerusel ve ben baba ramos kumgiz ve kumus mekhil ve heret mizu. Ve bun evşoy kamil ve bun esus anton ve arşed yakun habib gergiz. Ve kul masafi kudisik haulel azin evsualat mutilbatim. Erham.